0: Ewurade nyamea wo din buru din nyina so. Wona sura mafo nyina kutuwo. Ah! Meso makutu! Makutu! Makutu! Makutu Ewurade! Yay!
1: One minute,